Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, köptögö mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solutioning Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

0: Şinjang Radio Televiziya Stansiyası.
1: Şinjang Radio Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şinjang Radio Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahna Sattu Berüsü'nü gönül buruğunuzdar.
1: Nazarınızdarda Şinjang Radio Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahna Sattu Berüsü'nü.

0: Jonghua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp kelet.
1: Jonghua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp kelet.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonghua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonghua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şencan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şencan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayguca olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası jaңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 koşulgan nuskası жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'te Solution 6.0 koşulgan nuskası турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган вакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 koşulgan nuskası чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17'den 30 minut ötkünde Solution 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köprüsü bolot. Madeniyatın çeki jok. Solution jibek jolunun sırdı küçün sezindiret. Saat 19'dan 30 minut ötkünde AI tamak kartasın dayınday. Solution 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçıңыз bololat. Saat 20'dan 30 minut ötkünde Solution 6.0 koşulgan nuskası yürönü jardamçıңыз bolot. Bilimdi, turmuştun tüstü dağım teñişek için aylandırat. Saat 22'de Solution 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçıңыз болот. Densoluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsanız болот. Solution 6.0 koşulgan nuskası turmuşuğunuzda ar vakit siz menen birge. Turmuşuğunuzda türkün tüstü kılıp siz menen birge болот.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedelde çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orundaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, göptügü mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, köptügö mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

rolun gösterip demokratik formanın rolun gösterdiği gerek. Liang Zhenying, Batır, Su Hui, Shao Hong, Gao Yunlong, Chen Wu, Xian Hui, Wang Dongfeng, Jiang Xinzhi, Jiang Zuojun, He Baoxiang, Wang Guangqian, Qin Boyong, Zhu Yongxin qatışdı arı söz söyledi. Büt olup Japon çapkışlarına karıştırı soğuşu jarılgandığının 89 yıldığın eskeru azemi 7-ci günü tüştü murda Jungo Yeli Japon çapkışlarına karıştırı soğuşun eskeru sarayında ötkörüldü. Lurgoçav köprüsünün çetinde Maanay attan sürgü tolup durdu. Jungo Yelin Japon çapkışlarına karşı soğuşu estelik sarayı boy götürüp duradı. Tüştü murda saat 9'larda eskeru azemi Ayvatlu mamlekettarının koşulusunda başlaldı. Ordo qaladagı okuuchular ökülderi Japon çapkınçılarına karşı turuu ır tekstlerin tereng sezinde görkem okuştu. Ordo qaladagı daşöy okuuchuları Japon çapkınçılarına karşı turuu

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malımat berip, göptügü mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şincan Radyo Televizya Stansiyası Sılı Şüting Abon Terminalı 6.0 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralcısı göptügü mazmundardı jinap, sılı turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp ciberilgen, jaşo küçü orkup durgan jungo Şincan'da görsötöbüz.

0: Bir ubakta 8-nji aýyň 14-nji gününe çeýin bolat.
1: Ata meken meýer mahabaty Junha sapary Abdanym rayonundan 2-nji gezekde Şinjanga nişandy jardan berümereýi orta mektep okuwçylary mektepder ara futbol çeçüçi jarşy 7-nji aýdan 17-nji gününden 24-nji gününe çeýin Kızılsu Kırgız Abdanym oblasy arty şaharynda ötöt.
0: Aldıncı yarım yılda Şinjan Temir Yolu Çegara Oğuzu'nun jürgüzgön Jüngi Avrupa Aziya Gezekçi Poyuzu 9459'a jetip, okşoş mezgildekiden 6,7% artkan. Hemi Abdurum Rayonumuzdaki 16 şahardan aldı uzak 24 saatte avarayının aldı malumat o azıstarı. Örümçüde azırak çayan javartından gün ala buluttan atavana temperaturası 20-27 gradus şilu, batış tündükten 3-4 palışam al çıgat. Altay'da gün buluttu. Havanın temperaturası 22 Celsius gradus, jılı 31 Celsius gradus ısık, batış tündükten sadarım gel jüret. Çöyçökte azraq çağın jay. Havanın temperaturası 20 Celsius gradus, jılı 34 Celsius gradus ısık, batıştan sadarım gel jüret. Kolca'da gün bir kolu vartından azraq çağın jay. Havanın temperaturası 20 Celsius gradus, jılı 33 Celsius gradus ısık, çıgıştan sadarım gel jüret. Bortla da azraq çağın jay vartından gün bir kolu tavana temperaturası 20 Celsius gradus, jılı 33 Celsius gradus ısık, batış tündükten sadarım gel jüret. Karamay'da azraq çağın jay vartından gün bir kolu tavana temperaturası 26'da 35 Celsius gradus ısık, batış tündükten sadarım gel jüret. Koytunda azraq çağın jay, tavana temperaturası 23 Celsius gradus, jılı 33 Celsius gradus ısık, batış tündükten sadarım gel jüret. Şıhanzda gün bir kolu tavana temperaturası 25'de 38 Celsius gradus ısık, tündükten sadarım gel jüret. Sancıda azraq çağın jay vartından gün bir kolu tavana temperaturası 24'te 28 Celsius gradus jılı batıştan sadırım gel jüret. Komolda gün bir kolu vartından azraq çağın jay tavana temperaturası 26'da 35 Celsius gradus ısık, çıgış tündükten 3-4 palışam al çıgat. Turpanda azraq çağın jay vartından gün bir kolu tavana temperaturası 29'da 37 Celsius gradus ısık, batıştan 3-4 palışam al çıgat. Korlada azraq çağın jay tavana temperaturası 20'da 29 Celsius gradus jılı, tüştükten sadırım gel jüret. Aksu'da azraq çağın jay, tavana temperaturası 18 Celsius gradus jılı 34 Celsius gradus ısık, batıştan sadırım jel jüret. Artışta azraq çağın jay, tavana temperaturası 21 Celsius gradus jılı 34 Celsius gradus ısık, çıgış tündükten sadırım jel jüret. Kaşgar'da gün bulutlu olup artından gün bir kölü tavana temperaturası 21 Celsius gradus jılı 36 Celsius gradus ısık, batış tündükten sadırım jel jüret. Hotende azraq çağın jay vartından gün bir kolu tavana temperaturası 21 Celsius gradus jılı 31 Celsius gradus ısık tüştükten sadırım jel jüret. Jogorda barayynan aldım maglumat uktuňyzlar. Bugünkü jaňylyklar beribiz öz aýaldamasyna jetdi. Ukganyňyzlarga rahmat. Bu jolku beribizdeki makalalarda oturgandyr Abdymejit Musa, Ömürbek Toktobek, Baktygül Jüsüp. Dektorlary Gülnar Abdurasul, Abdunur Saken. Baklawçy Abdymejit Musa. Redaktorlary Kaşgar Baýturdaaly, Gülkada Akın. Jogapty redaktor Mamit men Turdaaly. Dagda köp mazmunlarda ukgyňyzlar ja görgüňizlerge sesli uşa tiň abonatlar terminalyny düşürip alsaňyzlar bolat. Emi Harlu Telinin ırlarından ugasystar.

Şinjaŋ radio televiziya stansiyası Solushiting abon terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı keñirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedelde çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan maselelerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıruu teylesi jönündö ulanma leniyada joop berip, dene tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malımat berip, köptögön mazmundardın minus sekunot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şinjang Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şinjang'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Da erkin ton yaz, Vankay ayrım ayrım Abdunum rayonundan ekonomika koğu mönügüsü jana Hınan menen almaştıru hızmatta şu avalın. Hınan'dan ekonomika koğu mönügüsü jana Nişan Ducar'dan beri hızmat avalın tanıştırdı. Hoten aymağı jana Hınan ülkesinin Şinjan'ın Nişan Ducar'dan beri hızmat aldın gıca kolbaşılığı ordunun cevapları konkret hızmatlardın ilgi erilösün dokulat kıldı. Tarapları selbük beri azemin ötkürdü. Şinjan'daki gezinde ökülder tobu, Hoten şaarı, Hoten odanına varıp ayıl şaarça, mektep, madaniyat, murastar acayip kana maydan sarayları, meken sördük tarbiye bazı siyaktularga terin girip, Şinjan'ın Nişan Ducar'dan beri hızmatının kulaşça ayıldırılısı jana türü jospor kuruluşlarının avaldarını tekşerip, Şinjan'ın Nişan Ducar'dan bergen kadr işmeyerlerdi görgülü vardı. Böksü toğu, çekerağa jaygaşkan Hıkan odanı, Hıkan odanında Ökülder tobu ayıl kıştaktardın önügüsü, hükümet işleri teylüğü borboru kuruluşu, özgüçü kesiplerde jetiştiru jana Şinjan'ın Nişan Ducar'dan beri kadrlarının kazma, turmuş avalın yerinden tekşerip, negizgi katmardakı kalıktı görgülü vardı. Tekşeri mezgilinde Leonin, Chen Xiaojian katarlılar, iki ülke Abdunum rayonundan joldoştoru, Gengşiveri güntörüştü kurmandar görüstöndügüne barıp, tülöö berip beyit şipuru kıymalan ötkörüp, atamekendi, korgogon, çegaraga canın kıygan baatır kaarmandar da tereng es kaldı. Hınan ölkösünün jetekçilerinden Wangang, Jiangmin, Li Tao, Abdunum rayon jana Bingtuan jetekçilerinden Jiang Yingchun, Kaden Kaben, Li Gang, Yang Hongmin baylanıştuu kıymaldarga katıştı.
1: Stansiyabız kabarı. 7-nji aydın 5-nji gününün 7-nji gününe çeyin Abdunum rayonduk partkomdun orunbasar şujesi, Abdunum rayonduk törağası Erkin Tuniyaz Altay aymağı Burultukoy odanı, Göktökoy odanı jana Hoten aymağı Hoten şaarı Lop odanına gelip, çegaradagı çegara oozu, jayit malçılık rayondoru, kerkana zavut kender, koomduk konuş jana kalıktın üyüne içkerlei barıp, turuktuulukту коргоо, түйүндүү түр, кесип өнүгүүсү, жумуштандырып киреше арттыруу сыяктууларды текшерибизил деди. Al mınday basa görsettü. Baş şuji Xi Jinping'den Jungo Komünistik Partiyası kurulgandığının 105 yıldığın kuttuktuğu jeyinindaki zarıl sözünün ruhun tereng izchil jüzölüştürüp, jaň önügü tüşünügü jana jaňy doğur partiyanın Şinjaňdy başgaruu jalpy ıkımın toluk töp jalpy betke izchildeştirip, Jungho alutu ortak tulku tanımın bekem uyutuunu tığız emerçikdey, 5 joň strategiyalı orun belgilöönü bekitip, önügü jana koopsuzdukty an sayın jakşy bürönçöy plandap, özgüçe artıkçılıktuu kesiplerdi tez yetiştirip, negizgi katmarda başkaruu bereketin jogorlatıp, jogor sapatta önügünü törtmöktöp, 15-nji 5 yıllık jospordo jakşy baştalunu işke aşyruu kerek. Kızıltoo çegara oozunda Erkin Tuniyaz elektir, kattoo sıyaktuu negizgi jabdulardyn darajasyny östürüp, özgörtüünü ulandoo jylyştatyp, akıl idirektüü çegara oozu kuruluşun bachymdatyp, tamojnadan ötkörüünü oňtoyluulaştyruu deňgeelin jogorlatyp, Jungo, Mongolia, Orsiya ekonomika koridoru zarıl merçem tüyünün jaratuunu basa görsettü. Al dağı Kızıltoo çegara korgonu Lianyna gelip, ofitser jokerler menen görüşüp al surap, alardı Xi Jinping armiyanı güçötüü ideyasyny üýrenip izçildeştirip, atamekendin çegara çevin çeçkin jakşy gaýtaruuga şyktandyrdy. Göktökoy odanı Saykınbulak çegarası Anardın aşı teylöö punktinde Erkin Tuniyaz mınawlardy görsettü. Partiya kuruluşu jetektöösü menen malçılık rayondu jöngö saluu, kesiptin darajasyny östürüü, el turmuşu teylöösün tereňdei jorulushusun türtmöktöp, ar türdü sayasat zakon belgilemelerdi üýüttöönü güçötüp, kalktın kıyınçılıktuu talaptarın zeyin koyup meyrim menen güçöp geçip, malçılardı partiyanın sözün uguuga, partiyaga ıraazçılık aytuuga, partiyaga ýerçip jürüügö, narp kaydan gelet, kimge ıraazçılık айтуу керектигин түшүнүүгө тарбиялап жетектөө керек. Эркин Тунияз, Мэнку темир кени, Фуёюан жаңы материал сыяктуу карканаларга келип, акыл идиректүү кен жаңы материал кесибинин өнүгүү абалын түшүнүп, Алтай аймагынын түйүндүү түрлөрүнүн жылыштатылуу абалын укту. Ал мындай баса көрсөттү. Жашыл кенчилик жана жаңы материал кесип желесин жайгаштырууну уландуу жакшыртып, байлык артыкчылыгын экономика артыкчылыгына айландырууну жылыштатуу керек. Lop odanı Jingfu Shishang, Pingluo Sinnong sıyaktuu kerkanalarda Erkin Tuniyaz mınawlardy görsettü. Tokmaçılık kiyim geçe kesibi, mümebak kesibin tutka kılıp, tüşümdö jaňylyk jaratuu jana marke kuruluşun güçötüp, an sayın köp kalıkty jumuştandırıp kireşi arttırууга baştuu kerek. Göktökoy odanı Kuyertis şaarçası Madaniyat çıgış jolu koomduk konuşunda Erkin Tuniyaz koomduk konuş kadrlarına eşik altındagı köňül jylytuu çynygy işlerin zeyin koyup meyrim menen güçöp jakşy bitirip, kalıktın ee boluu sezimi jana ıraazçılık sezimin jogorlatuunu tabıştadı. Lopodandık kartandar gütünüü ordunda darılo, azık tülük koopsuzdugu, ört öçürüü örttün saktanuu sıyaktuu salalardagı opurtal gömüskö kırsıktarga

Doğu daireler arasında bayhuca olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılıu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şincan Radyo Televizya Stansiyası Sılı Şüting Abon Terminalı 6.10 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılı turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jumgo Şincan'dı görsötöbüz.

Dingshu Shang, JKP Barbardo Comtet, Guyan'dan 2025 yıllık Mamleketi İlim Teknika Sıylığı Jöndöki Çeçimin okudu. Azim Surnayı jağırdı. Xi Jinping obolu 2025 yıllık Mamleketi En Joğru İlim Teknika Sıylığına ye bolgon Jungo İlimder Akademiyası Fizika Zildi Ordunun Akademige Chen Li Chuan jana Jungo Elektron İlim Teknika Tobu 14-nji Zildi Ordunun Akademige Bindiga Medal Gübölügi Yigarıp Alar Menen Kızu Kol Alışıp Görüşüp Kuttuktadı.

0: Jonghua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp kelet.
1: Jonghua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp kelet.
0: Jörölgölü sal, tereñ tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonghua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp turat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonghua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandık engirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, göptügün mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

radio televiziya stansiyası Kırgızça Radyosu'nun bir günlük berüleri sonuna çıktı. Kırgızca radio berülerin obogo çıkaruga emgek singirip çatkan jetekçilerge, jana tekniklerge çın jürekten razıçılık bildirebiz. Hurmat ugarmandar, radio jıştığınan kayradan joluguşkanga çeyin salamatta bolunuzdar. Tününgüzdör, beypil

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp kelet.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromos rötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp kelet.
0: Jörölgölü salt, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akıl edirektu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jumgo Şenjan'dı görsötöbüz.